Routine FM. Jashom do jaralden. Jarkınımde. Erkelettim süyaldım.